0: Hayır, arkadaşlar. Bak şu sesini al. Sen bak. Gerçek tahtımız olmasa bak. Ne diyeceğiz falan. Sıra bir tahtı kendi var. Ne bu bir daha. Sıra
1: Roger, they're ready now.
0: Roger, thank you.